0: Samsun doje raga yege don gömer pasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave gelişibe bemu Zungörce mame çenge basam düzince Çeme yondu sonşe arve yan Dendi nurbün davsam Pampunce namge sina ravdu Zekroce Şisi kanri medo arve çe Bögra sonşem düve mencon so Lunin dasre naven jogi ki naço mümbe yüle. Ge gyoroji kancong sönam gadyo naveci. Pajon çana ravgara bemonze. Sembin jogi yijem migi dere ravden dorji bündar. Çögyoroji lije zulay nişün deve gün. Lose bemü zingsan lazembe lilam kesara donzi. Liangyengi şişe begi singara tonggyoroji. Xie yang zhen yang bei lun jin qu mi pan pian dan de chi zi yi xian ben de su zhang ye li cha wei xi di gu mi ga ze xie ge ji cu ni jing ge la che le wen bei Dinzi mudi chushara sima yi riche kesan duche kesedu. Pendi kesara göbe nyendo sho.
1: You're listening to Calm Radio.

Sanam diye tamce sevanye domne nebe canam tamce Gevana çi balap çubayi seben sole